helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe re. Ez vê stranê şu wan

Çelengu nazgu şenge şefalu şuhu cebbare Çelengu nazgu şenge şefalu şuhu cebbare Veylu

0: Spastkım. Erey ole. Sıhhat ama mesela jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

vento o del vesce, uner o unermend, hel best o hel bestevan, dengi kamşlo gohdar bikin, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, hevya mebikin.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezi malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Kaç yemişler konser kadar Ali Sar kadar. Konser daha kapı bu işler ete.
1: Ama vallahi ze sen ne çeçek.
0: Ke sar bir çeçek. Ese kopi bir de.
1: Bu beyle.
0: Dahar.
1: Dacıma abi.
0: Hem attı ne koy. Ama çoğun bir iş kente.
1: O dacıma abi. Kardaka vabi inicem.
0: Vallahi sana kesim.
1: Emzi şemsetin ezlarım. Ego abi ber harbin.
0: Bir berdana tebizlarım. Dahar.
2: لا وانا هفدو بردين ونالهف خينين امر يمش خديره ازي مرشكي وبينم

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelekhoran.

0: Rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce Mr.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Cava. Dacă ne-a de la bușarete, de asta cu jumătate de jumătate, jumătate de majori. Mă dici ce e zări, nu se vede cam rușini, e că curmoage, e că agemă, e că... Ez la bușul ăsta, mi-e la cumele, ce mi-a dat zi de târcă, mi-e de că bende la bușarete, că le-a vrut pe tăile, ce fel de rege, porcă, ce n-am cândile. Gândam de la jute, pondere, am tavi, ce ar fi, am venit să rășcă, voie să fie, vreme, rătără, te dăr, vă zbea, de frică, mi-e vese, hoave, din Bişer Kudar Tavani dikim Ramişan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet'i biter zeyd-i hakimi. Şemliyede Arabi halukat dedi gerdini, hep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Müçül ve teriz ütürüz bağır akı ve gevşemen akıya alıkı mekin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Hak salimi tamam ezi heysilü abdali lider imanı bavi etme gel o ve ismi gemine de sehvavi dina ve resul ya. Müşer kuda tavan dedi kim rami şanı gildi megulü ya nâve vahmedi lider zeyde hakimi şemri ez arabi leye kerim kim. Le arabi nizan müşür ve teriz ve teriz bavi rakı ve dim şemid ahi yal ve ismi gemine derdi kul bu hiyal ve cehde kemme uveydil. Ah uveydil dil uveydil. Yok, kulama istedim.